0: Atı tanayı
1: Minakadenya sanese de punika ide sang jaya drata makemiwa ide sang buris rawa